Mutlu doğuşunda yüzümüzden gülmeler, gülümsemeler eksik olmasın değerli dinleyenlerimiz. Sıcak ve samimi güzel bir kahvaltıdan sonra gününüz huzurlu, mutlu ve neşeli olsun. Güneşin sadece gökyüzünde değil, içinizde de açtığı bir gün olsun. Kendinize ve dostlarınıza güvendiğiniz, sevginize ve umutlarınıza sarıldığınız bir gün olsun. Sağlıklı olun, mutlu olun.

Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz, biliyorsunuz pazartesi günleri 10'a kadar, pazar günleri 11'e kadar, çarşambaları da 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Radyo Metropol en güzel şarkılar ve en güzel konularla sizlerin sesi olmaya devam ediyor.

Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı diyor Emel Sayın. O güzel kadife sesiyle evet ruhumuza dokunuyor. Ayrıca bize güzel yayınlar dileyen Jale Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sizi severek dinliyorum demiş. Hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii ki mesajlarımız da var. Sevim Tarhan ablamız günaydın canlar. Hepimize güzel bir yayın diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Sevim ablamıza harika ve güzel bir gün diliyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Net olarak görünen gerçek şu: Ekrem İmamoğlu iktidar için korkulu bir rakip. Eğer böyle görülmeseydi hapisteki bir adamın üzerine bu kadar fazla gidilir miydi? Casusluk dahil çok sayıda iddiayla suçlanan bir sanığın savunmasını yapmak istediği kitabını daha baskıdayken yasaklayıp toplatmaları neyin ifadesidir? Cezaevinde dört duvar arasında tutuklu hiçbir insan bu kadar fazla sıkıştırılmamıştı. Hani bir laf vardır, pişmiş tavuğun başına bile böyle şey gelmedi denir. Bu deyim tam da İmamoğlu'nun başına gelenleri yansıtıyor. Tarih muhtemelen şöyle yazacak: AKP iktidarını 3 kez yenen Ekrem İmamoğlu birçok davadan 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bir ahmak kelimesi yüzünden siyasi yasak gibi orantısız çok ağır bir ceza verildi. 30 yıllık diploması iptal edildi. Tutuksuz yargılanması mümkünken Silivri cezaevinde bir hücreye kapatıldı. İBB ve İmamoğlu için açılan çok sanıklı yolsuzluk ve rüşvet davaları devam ediyor. Casusluk yaptığı iddia edilerek siyasi casusluk davası açıldı. Mahkemede savunma yaptırılmadığı gerekçesiyle "Millet Şahidimdir" adlı bir kitap yazarak derdini anlatmak istedi. Bu kitap daha baskıdayken yasaklanıp polis zoruyla toplatıldı. Bana okurlarından sık sık şu mailde sorular geliyor. Cezaevindeki eli kolu bağlı bir insandan neden bu kadar çok korkuyorlar? Bunu bilemem tabii ki. Herkes gibi sadece tahmin edebilirim. Ülkemizde düşünce ve fikir özgürlüğü de askıya alınmış gibi. Bugün kitap toplatmak demokratik batı ülkelerinde görülmez. Böyle bir şey düşünülmez bile. Tek parti ya da askeri dönemlerdeki gibi kitap yasaklatıp toplatmak hukuk ve demokrasiden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Böyle yasaklarla nereye varılır, istenen fayda sağlanır mı? Hayır, tam tersine toplumun sevgi ve saygısını kaybedilir. Halkın sesini dinleyen, nabzını tutan ve uzun yıllarını tecrübesine sahip bir yazar olarak gözlemim, tüm bu yapılanların İmamoğlu'nun halk arasında daha da sözü edilir, daha da etkili hale getirildiğidir. İnsan psikolojisini bilen herkes bunu anlar. Kitap yasaklatmak yönetimlere güç de kazandırmaz, fayda da sağlamaz. Muhalefet için zor seçim. AKP iktidarı toplumda esen rüzgarı kendi lehine görmüş olacak ki genel seçimler için yeni arayışlara geçti. İktidarın ortağı Devlet Bahçeli bu arayışı dillendirerek seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi fikrini ortaya attı. Yeni yasada muhalefet partilerinin işbirliğini zorlaştıracak kurallar getirileceği konuşuluyor. Şapkadan ne gibi tavşanlar çıkarılacak şu anda bilemiyoruz ama Cumhur İttifakı'nın yeni kuralları kendine göre düzenleyeceğini tahmin etmek zor değil. Özetle şunları düşünüldüğü belirtiliyor. Küçük partilerin seçime katılma şartları zorlaştırılacak, ortak liste ve seçim işbirliğine sınırlamalar getirilecek, partilere hazine yardımı için gereken oy oranı değiştirilecek vesaire. Yeni yasada güçlenmesi istenmeyen yeni partiyi hedef alacak düzenlemeler de getirileceği belirtiliyor. Anlaşılan tüm muhalefet partilerini zor bir seçim dönemi bekliyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, Ekrem İmamoğlu'nu iktidar için korkulu bir rakip olarak görüyorlar. Rahmi Turan bunu kaleme almış kitaptan "Neden Korkulur" başlığı altında.

İsmail Bey bizlere yazmış. Günaydın Metropol, FSK ekibi ve dinleyicileri, Pir Sultan dostlarından geçti dost kervanı. Tüm herkese gelsin iyi yayınlar, saygılar İsmail demiş. Evet, teşekkür ediyoruz biz de İsmail Bey'e. Biz de harika ve güzel bir gün diliyoruz kendisine. Tabii ki Sevgi ablamız da yazmış. İyi yayınlar diliyorum canlar diye. Çok teşekkür ediyoruz ablacığım. Sana da harika ve güzel bir gün olsun. İsmail Bey'e geliyor Pir Sultan dostlardan. Geçti dost kervanı. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Geçti dost.

0: Türkiye'de olanlar hepimizin evet canını acıtıyor. Özellikle son durumdaki geminin batmasıyla birlikte evlatlarını yitiren anneleri gördükçe içimiz daha da çok kan ağlıyor değerli dinleyicilerimiz. Mustafa'cığım bu sene izinde sen de gördün. Türkiye'nin ne kadar aslında insanlar çok da güzel yaşıyor gözükse de son derece zor durumda olduklarını biz de gördük yaşadık. Pahalılık zaten almış gidiyor. Eskiden euroları çevirdiğimiz zaman bayağı bize büyük bir alışverişler olsun her şey olsun o kadar çok harcayabiliyorduk ki şimdi bakıyoruz euro ile burası aynı fiyat hatta burası bazı konularda daha ucuz. Senin Türkiye izlenimlerini de çok merak ediyorum. Bu arada bu insanları ne kadar ihmal ettiklerini gösteriyor. Gerek pahalılık anlamında gerek bu gemi olayında tedbirsizlikler, insanları böyle hiçe saymalar. Ben öyle görüyorum artık.
1: Evet, günaydın Elif Hanım ve günaydın tabii ki değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi maalesef ki Türkiye'de gelirler Afrika standartlarında ama giderler Avrupa standartları ve daha üstü diyebilirim. Ki bu yaz zaten gördük gerçekten bir para bozduruyorsunuz size böyle deste deste paralar veriliyor. Ama hatırlıyor musunuz bir yerde kahvaltı yapıldı ve neredeyse bir deste para bırakıldı.
0: Evet, aynen öyle. Evet.
1: Şimdi bu en son ihmallerden dolayı batan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan geminin enkazına ulaşılmış. Takriben 550 metre derinlikte bir cisme rastlandı ve şu an o cismin o geminin enkazı olduğu düşünülüyor ve tabii ki şu an bulunamayan 20 kişinin de cansız bedenlerinin o gemide sıkışmış olabileceği ihtimalleri çok çok yüksek. O nedenden dolayı şu an tek tek o cenazeler geminin içerisinden çıkarılmaya mı çalışılacak yoksa geminin tamamı mı bir şekilde yukarıya alınmaya çalışılacak? Şu an onun çalışmaları yapılıyor. Yani yer tespiti yapıldı. Tabii ki bizim de sosyal medyadan artı haberlerden izlediğimiz kadarıyla yani ihmaller gerçekten birbirini takip etmiş ihmaller zinciri diyelim. Daha hareket eder etmez zaten orada yolcular diyorlar ki bu gemi batacak. Durdurun ve dönün bu gemi batacak. Çünkü düşünebiliyor musunuz ki biz ikimiz biliyorsun gemilerle özellikle bu tarz katamaran gemilerle çok yolculuk yaptık. Ki bu sene de çok bindik.
0: Evet ama aslında o gemiler denizlere uygun değil.
1: Tabii geçenki yayında da belirttik. Bunlar daha çok nehirler ve göller için yapılmış. Kısacası denizdeki hava koşullarının müsait olmama durumunda bu gemiler kesinlikle ve kesinlikle sefere çıkarılmamalı. Ve orada zaten aklı başında birkaç yolcu diyor ki bir an önce can yeleklerinizi giyin ve bu gemi batacak. Çünkü kaptan ve gemi personeli geminin geri dönmesini kabul etmiyor. Ve kabul etmeyince de ne oldu? Ve orada yolculardan bir tanesi kurtulan yolculardan bir tanesi diyor ki tam aksine daha da hızı çoğaltıp ilerlediler. Yani oysa ki kıyıya ne kadar yakın olunsaydı bence daha çok belki can kurtarılacaktı. Tabii ki
0: yine bu kadar insanın kurtulması da 5 kilometre uzaklıkta olduğu için yani o kadar daha da uzakta olsaydı bu olay daha da farklı gelişebilirdi.
1: Tabii yani denizcilik ve gemi kanunlarını bilen profesyonellerin konuşmalarından da zaten anladığımız kadarıyla deniliyor ki yani kurtarılma oranı büyük bir başarı. Ama keşke kaybolan 20 kişi artı vefat eden 8 kişi de tamamıyla canlı bir şekilde kurtarılsaydı. Ama her zamanki gibi diyoruz yani bu son olsun maalesef.
0: Evet
1: maalesef.
0: Cem Karaca'da şarkısını da şu anda fonda dinliyoruz bu son olsun. Ayten Biçer Girne Limanı'nda iki çocuğundan haber beklerken çare umduğu kim varsa eline sarılıp yardım istiyor değerli dinleyicilerimiz. Siz de görsel basından izliyorsunuz zaten. Kıbrıslı bir sendikacının sözünü kesiyor. Senin elin kolun uzun sen yaparsın diyor ağlayarak ve hıçkırarak devam ediyor. Benim çocuğum 20 kilo, 6 yaşında. Kendisini savunamaz. 2 gün oldu denizin altında. Kızımın elini tuttum, valiz üstümüze düştü. Ayağını tuttum ama yok. Benim kızım da yok, oğlum da yok. Kızımın yüzü gözümün önünden gitmiyor. Anne deyişi kulaklarımdan gitmiyor. Bunu kim ödeyecek? Bugün 3. gün. 11 yaşındaki Seliha Miray'dan, 6 yaşındaki Mehmet Asaf'tan haber yok. Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatile giden Ayten ve Hayri Biçer ile iki çocuklarının bindiği Filojet adlı katamaran Girne açıklarında alabora oldu. 8 yolcu hayatını kaybetti. Saliha, Miray ve Mehmet Asaf dahil 18 yolcu ise kayıp. Ya Akdeniz sularında ya da 550 metre derinlikte kara tabutun içinde bir yerdeler. Taş ucunda rıhtıma çarptı. 30 Ağustos'ta Akdeniz'de suya gömülen Filojet'in öyküsü 26 yıl önce başlıyor değerli dinleyicilerimiz. 26 yıl önce, evet. 2000'de Fransa'da inşa edildi. O tarihte adı Iris Jet idi. İspanya'ya bağlı Balear Adaları'nda çalıştı. Bir yıl sonra 280 kişiyle seyahat halindeyken makineleri devre dışı kaldı. Yolculara sağlık müdahalesi yapıldı. 2003 yılına kadar birçok kez arıza geçirdi. Gemide tespit edilen gizli ayıplar nedeniyle yüklü tazminatı hükmedildi değerli dinleyicilerimiz. Hizmet dışı kalınca Türk şirketi tarafından satın alındı. O yıl Türkiye'ye geldi. Mersin taş ucunda fırtınadan ötürü rıhtıma çarptı ve ağır hasar aldı. Buna rağmen sefere devam ettirildi. Bir ay sonra su girişleri görülünce işletme durduruldu. Taşucu limanında terk edildi. 2015'e kadar hacizler, icralar ve satış süreçleri birbirini izledi. Ucuza getirdiler. Gemi mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç 2016'da Antalya serbest bölgesine çekilen geminin kompozit gövde tamiri için davet edildi. Kılıç şunları anlatıyor. İlk gördüğümde geminin altı baş taraftan yarılmış. Kabuk gibi soyulmuş ve katmanlara ayrılmış şekilde hasarlıydı. Hasarlı bölgeler açıldıkça sorunun birkaç lokal yamayla sınırlı olmadığını gördüm. Daha geniş alanlara yayıldığı kanaatine vardım. Kılıç gemiyi vakum infüzyon adı verilen kuru elyaf katmanların kalıba serilip vakum yardımıyla havasının çekilmesi ve reçinenin emdirilmesiyle onarılacaktı diye yazısını tamamlamış değerli dinleyicilerimiz. Evet, bu gemi bir kara tabut başlığı altında İsmail Saymaz kaleme almış. Ne diyoruz? Allah ölenlerin mekanlarını cennet eylesin. Kalanlara Allah'ım sabır versin. Anne ne diyor? Yeter ki cenazeleri de olsa ne olur bana getirin diyor. İnşallah çocuklar tabii ki sağ salim. Belki bir yerde biri kurtarmıştır bulunur. Ya da inşallah. Geçen ben Instagram'da gördüm. Ayrıca çocukları kurtardıkları bir gemi vardı, yani böyle bir tekne vardı. Teknenin içinde birçok çocuk vardı ve resimlerini video olarak çekmişlerdi. Bunları lütfen yayın. Çocuklarını arayanlar varsa çocuklar bu tekneyle kurtarıldı diye. İnşallah o teknenin içindedirler. Yoksa Allah'ım annesine sabır versin ama en azından ya da sevenlerine, anne babalara ya da babasını, yakınlarını kaybedenlere cenazelerini teslim etmek nasip olsun. Onlar da en azından gömdüklerinde nereye gidip dua edeceklerini bilsinler. Evet, bu arada bir dinleyicimiz, daha doğrusu İsmail Bey daimi dinleyicilerimizden sanıyorum. O da birkaç kelime söyleyecektir. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Merhabalar efendim. Merhabalar, dinledim sizi. Güzel konuları işliyorsunuz, güzel konuları değiniriz. Ben de kendi fikrimi açıklamak istiyorum öyle.
0: Tabii ki.
2: Şöyle de ifade edebiliriz.
0: Yani biraz daha mikrofona yaklaşır mısınız İsmail Bey?
2: Bir daha bir saniye.
0: Uzaktan geliyor sesiniz.
2: Senin sesin geliyor mu?
0: Şimdi çok iyi. Çok iyi.
2: Ha, geliyor mu sesin?
0: Şimdi güzel geliyor.
2: Teşekkür ederim. Şöyle diyebilirim. Yani hızlı tren yapıldı. onlarca insanlarımız öldü. Pistler yapılıyor, havalanında pistler ölüyor. O insanlarımız ölüyor. Yani ne anlamda alabor oluyor, gemilerimizin alabor oluyor, istifa yok. Ne hangi elimizi tutsak hiçbir şeyde elimizde kalıyor. Devletin hiçbir kurumunda neyse sağlık sisteminde istifalar oluyor, zehirlenmeler oluyor, askerler ölüyor, zehirlenerek ölüyor, alttan insanlar ölüyor, zehirlenmeler ölüyor, istifalar yok. Anne ne olacak bu böyle şekilde, ne zamana kadar devam edecek? Böyle korkutucu şeylere şimdi. Otobüslerimiz yanıyor, insanlarımız cayır cayır yanıyor, onda istifa eden yok. Sağlık Bakanı yok, Eğitim Bakanı yok. Yani kurumdan hiçbir soru, yani şöyle bir düşünebiliriz. Almanya'da bir yolsuzluk oldu, kısa bir yolsuzluk. Uçak bilet aldı Cumhurbaşkanı, hemen istifa etti. Ya bizim ülkede neredeyse istifalar olmuyor. Ülke talan olmuş, ülke zam zulüm içerisinde, yolsuzluk içerisinde, yoksulluk içerisinde insanları kıvranıyor. İnsanlar çöpte ekmek ağrıyor. Bir grup, yani sizin de dediğiniz gibi %10-15'i en güzel şartlarda yaşamaktalar ama %85'ini gidip görmüyorlar. Özellikle gitsin varoşlarda görsünler, sokaklarda görsün, insanlar koşuşturuyor. Sabahın körüne bakıyorum, izliyorum. Ben de İstanbul'dan yeni geldim.
0: Yani hoş geldiniz.
2: Çok korkunç şekilde. Hı-hı. Efendim.
0: Hoş geldiniz.
2: Evet, teşekkür ederim. Bu kadar yani teşekkür ederim yine de. Ya bu kadar görünmeyen şeyi, yani eğer görünmüş bir hissedebilirse ya bu insanlarımız kördür, ya sağırdır ya da lazdır. Hani korkunç bir felakete gidiyoruz. Ülke bir bataklığın içerisine düşüyor. Ama ülkenin değerini bilen yok. Gerçekten size dinleyen ifade ettiniz. Pardon, pazartesi günü ifade etmişsiniz. Ülke çok şahane bir ülke. Hani gerçekten her konuda havasıyla, suyuyla, doğasıyla, yani üretimle, üretim olmadığı yere tabii ki bunlar da olmayacak da her şeye bağımlıyız.
0: Evet.
2: Yani siz de söylediğiniz gibi yani biri bir oldu. Paramız Türkiye kurallarına göre biri bir. Yani en büyük paramız 200 lira. Affedersiz söyleme sahip ki bir tuvalet kağıdı bile alamıyorsun.
0: Evet.
2: Bir tuvalet kağıdı alamıyoruz. Yani bu kadar korkunç bir şekilde ne zamana dur diyebileceğiz bunlara.
0: Evet.
2: Teşekkür ediyorum size.
0: Ben teşekkür ediyorum bağlandığınız için, fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Çok sağ olun İsmail Bey.
2: İyi günler.
0: Size güzel bir gün diliyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey'e. Fikirlerini bizimle paylaştı. Çok da doğru, isabetli fikirleri var. Tekrar teşekkürler. Bu arada son dakika olarak bugün belki birçoğunuz duydunuz, belki de duymadınız. Duyanlar için de gelsin. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi değerli dinleyicilerimiz. 11 dakikada geminin battığını belirten Bakan Uraloğlu, 800-900 metre derinlikteki bölgede ekiplerin geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattığını açıkladı. Silivri açıklarında 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. İlk belirlemelere göre gemilerden birinde gözle görünür hasar bulunmazken diğer gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan personelin yakınları da Silivri Limanı'na geldi. Yetkililerden bilgi alan yakınları gelişmeleri limanda bekliyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, inşallah oradan da güzel haber alırız. Görüyorsunuz yani ard arda gelen felaketler. İlker İmamoğlu tankeri battı deniliyor ve şu anda 10 kişi burada 10 personelle irtibat kurulamamış. İnşallah bir an önce o irtibat da kurulur, en azından onlar kurtulmuş olurlar.
1: Geçen gün biz İstanbul'dayken kendi aramızda konuşurken dedim ki bugün ay tutulması var ve her ay tutulmasından sonra ya deprem ya bir uçak düşmesi ya bir şeyler oluyor diye kendi aramızda sohbet etmiştik. Hatırlamaya çalış. Bak ne oldu? Nepal'deki o sel felaketi neredeyse küçük bir şehri yok etti. Sonra bu, evet, geminin batması, diğer geminin batması Gerçekten yani bu, ay tutulmasıyla alakası var bence.
0: Ay tutulması belki felaketlerle alakası var ama gece vakti iki tanker birbirini göremiyorsa bence burada bir ihmal görüyorum ben. Biraz kaptanlık yapanlar da artık gemiyi Allah'a emanet deyip şöyle kenara çekilip keyif mi yapıyorlar? Cep telefonlarıyla mı ilgileniyorlar? Bilemiyoruz tabii ki. Ama tabii ki doğa afetlerine gelince doğa afetleri zaten gözle görülür derecede artacak. Bunun da sebebi dünyanın ısınmasından dolayı. Dünyamız gitgide ısınıyor. Bugün biz Bodrum'dan dönüşte devam ederken İzmir'e doğru sonra hangi yerlerden geçtik? Bazı yerlerden geçerken.
1: Aydın bölgesi.
0: Aydın bölgesi. Böyle sanki kaloriferle yüzünüze sıcak üflüyorlar. O kadar sıcak. Yani 8. ayın sonlarına doğru gelirken bundan bir hafta önce diyelim. O yüzden artık havalar o kadar ısınıyor ki her sene derece biraz daha artıyor değerli dinleyicilerimiz. İstanbul gibi bir bölgede bu zamanlarda artık kış kasvet olurdu. Almanya'da 10. ayda 11. ayda karın altında kalırdık. Şimdi hiçbirini göremiyoruz.
1: Tabii canım küresel ısınma bu son yıl.

0: Bu arada Atıl Kuyumcu Mercado'da birçoğunuz biliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. Buradan geçmiş olsun diyoruz ve artık insanlar ne duruma geldi ben anlayamıyorum gerçekten.
1: Evet, Altona Mercado Center'daki Atıl Kuyumculuğun aynı zamanda da orada caddenin ismini şu an hatırlayayım.
0: Evet,
1: caddede.
0: Fusgenge Tuğne diyorlar. Evet, yürüme
1: da,
0: yolu.
1: Tabii kızına da bir şube açmıştı. Dün orada bir büyüğümüz kahve içmeye sohbette gitmişler. Kahve içip sohbet ederken birden bir bağırış çağırış caddenin içerisindeki şubeden müşteri gibi girip bir ürüne bakan birisi altın zinciri alıp ve oradan kaçıp gidiyor. Tabii ki duruma hemen polis el atıyor. Şu an tabii daha yakalanamadı ama bizler tabii ki Atıl Kuyumculuğu ve değerli Altın Bey, Atıl Bey'e ve kızına geçmiş olsun diyoruz. Allah daha beterinden korusun.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, tekrar geçmiş olsun Atıl Bey'e. Sağ olsun, her zaman kültürel olarak da insanlar herhangi bir faaliyet gösteriyorsa Türk kültürü adına her zaman desteklerini esirgemeyen çok değerli bir abimiz diyelim. Tekrar geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmazlar. Bu arada tekrar sezonu açtık değerli dinleyicilerimiz. Evet, Mehmet Özkaya Müzik Akademisi olarak, Türk Sanat Müziği Korosu olarak değerli dinleyicilerimiz, kapılarımızı açtık herkese. Siz de ben şarkı söylemek istiyorum, kendimi daha çok geliştirmek istiyorum, şarkı söylüyorum kendime evde ama cesaretim yok dışarıda toplumun karşısına çıkarak şarkı söylemeye diyorsanız biz de doğru adrestesiniz. Gerek şan, solfej, nefes eğitimi alarak bizimle birlikte şarkılarımızı icra edebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, ilk önce koroya başlamadan önce nefes tekniğiyle sesimizi açıyoruz. Sonra da şarkılarımızı söylemeye başlıyoruz. 11. ayın 1'inde güzel bir konserimiz var. Lübeck'te de koro açtık. Lübeck'te de Mehmet Özkaya ve ben olarak bir Lübeck Müzik Akademisi korosu açtık. Ve orada da çalışmalarımızı tüm hızıyla, şimdi 10. ayda bir sene olacak değerli dinleyicilerimiz. Ve ilk konserimizi de böyle bir senelik jubile olarak orada vereceğiz. Oradaki dinleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Tabii ki buradaki dostlarımız da oraya bekliyoruz. Ulaşım çok kolay. Hemen otobandan yarım saatte oradasınız. Park alanları salonun önünde var. Ve Türkiye'den de çok kıymetli, çok değerli bir sanatçımız bizlerle birlikte olacak değerli dinleyicilerimiz. Evet, Suat Sancar bizlerle birlikte olacak. Onun da bestelerinden bir tanesi olan güzel bir eser var. Kendisi de bestekar. Aynı bizim hocamız gibi. Değerli Mehmet Özkaya hocamız. Kendisi TRT sanatçısı ve TRT'de çocuk korosu çalıştırmış, gençlik korosu çalıştırmış. Şu anda da TRT'de görev alan birçok öğrencisi var. Ve ödüllü bir bestekar aynı zamanda. Yani 10 parmağında 10 marifet. Hatta bizim koro içerisinde olanlara güzel bir tekli çalışmada sunuyor değerli dinleyicilerim. Stüdyosu var İstanbul'da. Gidiyorsunuz, gerek şiir okumak, şiir yazıp ben bir şiir okuyacağım, arkasında fon çalarak güzel bir stüdyo çekimi olsun derseniz gidebilirsiniz. Ya da bir şarkı okuyacağım derseniz o şarkıyı size okutma fırsatı veriyor. Yani bizim koroda olanlar birçok alanda faydalanabiliyorlar değerli dinleyicilerimiz. Bu imkanları veren Hamburg'da, belki de Almanya'da tek koroyuz diyebiliriz. Yurt dışına çıkıyoruz, yurt içine Van'a gittik. Van da çok güzel. Hem Van'ı tanıdık, tarihini tanıdık, insanlarını tanıdık. Hani bazen derler ya Van yine de doğu. Doğudaki insanlar acaba nasıl olur? Biraz bize farklı mı bakarlar? Hayır değerli dinleyicilerimiz. Son derece modern. İsterse Mine tekli gezin. İsterseniz son derece uçuk kaçık gezin. Ben gördüm İranlılar da çok geliyorlar. Belki İran'ın da çok faydası var oraya. Çünkü gelip Türkiye'de alışverişlerini yapıyorlar. Orası da sınır olduğu için, yakın olduğu için. O yüzden de tabii ki Van'ın halkı daha bir farklı ve Van Deniz, Van Gölü de bir deniz misali.
1: Tabii denizden bir farkı yok bence yani, çünkü ucu bacağı yok.
0: Evet, ne yaptık biz orada? Köpük partisi yaptık geminin üstünde mesela.
1: Evet, o da geçen pazartesi günde belirttiğimiz gibi, evet. İranlıların yoğun ilgisinden dolayı o tür eğlence partileri falan zaten yapılıyormuş.
0: Evet.
1: Keyifli oldu.
0: Gölde denize benziyor. Zaten ben şöyle bir baktım, son gala yemeğimiz yine gölün kenarındaydı. Şöyle akşamüstüydü. Şöyle göle baktım, aynı İstanbul değerli dinleyicilerimiz. Suyun üzerinde sanki böyle adalar var gibi, aynı İstanbul'a benziyor. Tabii ki tarihi dokusu olan, doğuda olan tüm şehirlerimiz birbirinden güzel, onu da hemen söyleyelim. Evet, korumuza katılmak istiyorsanız ses, nefes, şan eğitimi, postür, duruş, sahneye hazırlanış, sahnede nasıl duracağım? Çünkü herkes mikrofonun arkasında durduğu zaman biraz böyle ezik büzük oluyor. Çünkü bu da normal. Her zaman şarkı söylemiyor herkes, öyle değil mi? O yüzden duruşunuza kadar her şeyi öğreniyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. Şimdiye kadar bütün konserlerimize itinayla konserlerimizi verdik. Son derece kaliteden ödün vermeyerek, harcamalarımızı son noktasına kadar çekinmeden sizlere en güzel konseri sunabilmek için elimizden geleni yaptık. Her zaman TRT sanatçılarını ağırladık. Şimdiye kadar birçok, yani TRT'den hemen hemen bütün sanatçılarımızı korumuzda ağırlamışızdır. Ve birbirinden değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturmuşuzdur. Yıllar önce Handan Kara'nın böyle bir koroyu başlatmasıyla biz de tabii bu bayrağı elimize alarak aynı kaliteyi daha da üst düzeye çekerek devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok güzel projelerimiz var, çok güzel çalışmalarımız var. O yüzden bu 11. ayın 1'indeki konserimize de sizleri de bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz. İngiltere'den gelecek olan Suat Sancar bizlerle birlikte olacak. Ayrıca belki sürpriz olarak Aşkın Tuna abimizle konuştuk. Dedi belki gelirim, ben de sizi izlerim. Tabii ki gelir izler, biz onu rahat bırakır mıyız? Tabii ki sahneye alırız. Belki onun gelme durumu da var. Ve birbirinden kıymetli solistler Lübeck'te, Hamburg'da çok iyi sesler var. Gerçekten şimdi dinlediğinizde, konsere geldiğinizde şaşıracaksınız. Acaba bunların hepsi bir star mı diyeceksiniz. O denli güzel seslerimiz var. Ne mutlu bizlere. İyi ki böyle çok değerli, kıymetli koristlerimiz var. Onlar da sizlerin huzurunda olacak. Sanıyorum şu anda Almanya'nın ya da Hamburg'un en kalabalık korosuyuz. Sığmıyoruz sahneye. O yüzden sahneye çıkarken seçmek zorunda kalıyoruz. Ben üzülerek seçiyorum. Tabii ki istiyoruz ki hepsi sahnede olsun ama maalesef 100 kişiyi sığdırmak hem gözümüzü bozar hem de güzel bir izlenim bırakmaz değerli dinleyicilerimiz. Sahnenin bir adabı vardır. Sahnenin bir güzelliği vardır. Ve seyirciye de bir saygı vardır. Paralarını veriyorlarsa ona göre de hizmet almaları gerekir. O yüzden en güzel şekilde sizlerin huzurunda olabilmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, İngiltere'den gelecek olan Suat Sancar bestekar, hem sanatçı, TRT sanatçısı ve İngiltere'ye yerleşmiş durumda şu anda. Bizim kardeş koromuz var orada. Onu çalıştırıyor kendisi. Bizlerle birlikte olacak. Gelin onun kendi sözleri ve yani bestesi ve güftesi kendisine ait olan İstanbul'da Genç Olmak Var şarkısını hep birlikte dinleyelim.

0: Evet, İstanbul'da genç olmak var. Hamburg Türk Sanat Müzik Korosu, Mehmet Özkaya Müzik Akademisi ve Hamburg Türk Sanat Akademisi başlığı altında Lübeck Koromuz da devam ediyor. Siz de aramızda olmak istiyorsanız, ne yapıyorsunuz değerli dinleyicilerimiz? Bizleri arıyorsunuz. Evet, sevgili Mustafa, bizleri hangi telefondan arıyorlar? Hemen onu da bildirelim.
1: Evet, radyo 4325-0046 numarasından bizlere ulaşabilirler. Aynı zamanda tabii
0: benim,
1: ki...
0: Evet, 0176.
1: Evet, 0176-837-4774 numarasından bizlere yazabilirler. Ve aynı zamanda tabii ki...
0: Evet, tekrarlıyoruz ve tekrar bir telefon numarası verelim. 0176-20-15-76-28. Tekrarlıyorum, 0176-20-15-76-28 telefon numarasından da bizlere yazabilirsiniz. Kayıtlarınızı biz de yaptırabilirsiniz. Ve sizlerin soruları olursa tabii bizimle paylaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Tekrarlıyorum, 0176-20-15-76-28. Tabii ki bizleri stüdyodan da arayabilirsiniz. Buradan da bizden informasyon alabilirsiniz. Stüdyoda olduğumuz süre içerisinde telefonlarımıza çıkıyoruz. Onun dışında da ancak bizimle mesaj yoluyla yazışabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. 0176-20-15-76-28 telefon numarasından bizlere yazabilirsiniz. Bizler de size geri dönüş yapacağız. Şu anda değerli hocamız bestekar ve TRT sanatçısı ve ayrıca birçok koro çalıştıran, Türkiye'de 7 tane koro, Almanya'da da 3 tane koro çalıştırıyor Sayın Mehmet Özkaya değerli dinleyicilerimiz. İyi ki biz böyle bir hocayla yola çıkmışız. Çok mütevazi, çok içten çok sıcak ve inanın sohbet ettiğiniz zaman çok sizi anlayan ve her konuda size yardımcı olabilen bir hocamız. Tabii ki benimle de iltifata geçebilirsiniz. Ben de koro başkanı olarak sizlere gereken bilgileri aktaracağım değerli dinleyicilerimiz. Evet, bu Perşembe günü Kulturpalast Bişdet'te start alıyoruz değerli dinleyicilerim. Saat 7'de Perşembe günü Kulturpalast Bilstedt'te saat 7'de korumuz başlıyor. Lübeck'te pazar günü başladı ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü çok kısa bir zaman kaldı konserimize kadar. Konserimizde çok renkli bir repertuar, çok renkli bir koristlerimiz ve çok güzel bir şarkılar sizleri bekliyor. Hemen takvimlerinize yazın. 11. ayın 1'ini değerli dinleyicilerimiz. Değerli hocamız Mehmet Özkaya'yı dinliyoruz. Senden Hatıra. Kendi bestesi.

0: Evet, bu arada bize iyi yayınlar dileyen değerli Sevim Tarhan ablamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Lübeck'teki değerli dostumuz, aynı zamanda Lübeck Korumuzun yönetimindeki değerli Fecri Akif Albay, iyi yayınlar diliyorum demişti.
1: Harika resimlerimizi ölümsüzleştiren değerli arkadaşımız.
0: Resimler ve videolar.
1: Videolar, evet.
0: Demiş ki yine sıradaki eseri eşime gönderiyorum. Tabii ki değerli Gülden Hanım Türkiye'de, Fecri Bey burada. Tabii ki eşini özledi demek ki. Aynı zamanda evet. Değerli Zale Hanım bizlere yazmış. Gamze Hanım aynı zamanda yazmış bizlere. Ve Mahmut Bey tabii ki bizlere yazmış. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Avusturya Viyen'den Ergün Bey, aynı zamanda Emre Bey ve Hatice Hanım bizlere yazmışlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere iyi yayınlar dilemişler.
1: Takıya benzedi bu. takı gibi oldu.
0: Evet, biraz
1: çünkü evet, unutmayalım ama değil mi?
0: Diğer konuları konuşurken bize evet. Yazan, bize günaydın, iyi yayınlar dileyen bütün dinleyicilerimizi, tabii ki isimlerini okumak güzel olur. Ve bizler de program bitmeden bunu yerine getirelim. Bize yazan, bize gerçekten mesajlar gönderen herkese candan teşekkür ediyoruz. Tabii ki önemli konular olunca belki o an şarkı isteklerine yetişemediklerimiz de oldu. Lütfen o
1: konulara
0: lütfen,
1: da değinmemiz gerekiyor.
0: Tabii ki. Lütfen ama evet. Lütfen bize yazmaktan vazgeçmeyin. Sizler yazın, bizler kesinlikle okuyacağız göndermiş evet. Olduğunuz mesajları.
1: Benim gibi 80'li yıllarda ilk gençliğini yaşamış olanlar çok iyi bilir. O zamanlar yazlık modası vardı değerli dinleyicilerimiz. Yaz gelince pılımızı pırtımızı toplayıp yazlığa taşınırdık. Okullar açılıncaya kadar da dönmezdik. İstanbul'da yaşayanlar için en gözde yerlerden biri Kumburgaz'dı. Bizim yazlık da Selimpaşa'da. Bütün çocukluğumuz ve ilk gençlik yıllarımız orada geçti. Hala yazın bir bölümünü orada geçiriyoruz. Site sakinleri neredeyse 3 nesildir birbirlerini tanıyor. Birçok arkadaşımız burada tanıştıkları kişilerle evlendi. Biz buraya geldiğimizde çocuktuk. Şimdi bizim çocuklarımız oldu, hala buradayız. Çocuklarımızın güven içinde rahatça dolaştığı, birbirlerinin evine girip çıktığı, yemek yediği, herkesin birbirinin ana babasını hatta sülalesini tanıdığı bir yer burası. Çocuklarımız sabahtan akşama sokakta delidikleri gibi koşturup oyun oynuyorlar. Bizim çocukluğumuzdan kalan o eski mahalle hayatını birkaç ay da olsa tadabiliyorlar. Tabii her küçük yerde olduğu gibi dedikodu da eksik değil. O da işin tuzu bir biberi. Böyle yerlerde dedikodu olmazsa hayat olmaz. Neyse, çok ballandıra anlattım. Geçen akşam sitenin sahilinde her zamanki gibi toplandık. Kahve sohbet derken bir ara etrafıma baktım. Aa, bir de ne göreyim. Herkes kendi cep telefonuna gömülmüş. Hepimiz bir aradayız ama hepimiz ayrı diyarlardayız. Nedir bu cep telefonunda kaybolma hali? Hani ergenlere kızıyoruz ya, bırakın şu telefonları artık diye, kimse kendini görmüyor. Zannedersiniz herkes telefonundan çok önemli bir iş hallediyor. Yok efendim, inanmayın. Kimi kelimelik oynuyor, kimi Instagram ve Facebook hesaplarından başkaları ne yapıyor diye bakıyor. Kimi önüne düşen videoları izliyor. Üstelik mesele yalnızca telefonla uyanmak değil. Artık yaşadığımız her anı kaydetme telaşındayız. Bir yere gidiyoruz, daha oturmadan telefonlar çıkıyor. Önce masa çekiliyor, yemek geliyor, kimse dokunmasın fotoğrafı çekilecek. Deniz güzel, hemen fotoğraf, gün batıyor, hemen video. Tatilde denizin keyfini çıkarmak yerine paylaşacağımız fotoğrafların peşine düşüyoruz. Güzel bir sofradan sohbet etmek yerine tabağımızı görüntülüyoruz. Sanki yaşadığımız şey başkaları görmedikçe yaşanmamış sayılıyor. Üstelik bunu artık garipsemiyoruz bile. Bir masada 5 kişi oturup 5'inin de telefonuna baktığı bir görüntü bize normal geliyor. Karşımızdaki insan konuşurken ekrana göz atmayı, gelen mesaja cevap vermeyi, sosyal medyada gezinmeyi kabalık olarak bile görmüyoruz. Bu da adabın, müşahretin bir parçası arkadaşlar. Lütfen topluluk içinde telefon kullanımını biraz sınırlayalım. Telefonu çantaya koyup karşımızdaki insanın yüzüne bakalım, sohbet edelim, gülelim, etrafımızı seyredelim. Her anın fotoğrafını çekmek zorunda değiliz. Bazı anlarda sadece yaşansın, hem merak etmeyin, paylaşmadığınız anlar da yaşanmış sayılıyor. Kaleme alan Pınar Erişen, bazı anlar sadece yaşansın başlığı altında kaleme almış değerli dinleyicilerimiz. O zaman sefam olsun diyelim, ne dersiniz? Evet, Bülent Ersoy sefam olsun diyor. Tabii hemen Mustafa'ya da şöyle döneyim, sen ne düşünüyorsun? Ben mesela hakikaten paylaşımlarımı çok geç yapıyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki ya Elifciğim resmimi çek, şöyle işte şurada durayım, burada durayım, resimlerimiz olsun bir ara diyor. Ama sen diyor bir ay sonra, iki ay sonra Instagram'a eklersin diyor. Doğru söylüyorlar. Ben o anda resimleri çekiyorum tabii ki, güzel anları ölümsüzleştirmek için. Ama şunu da söyleyebilirim değerli dinleyicilerimiz, hiçbir zaman o anın büyüsü bozulmasın diye kalkıp saatlerce telefonumu elimde tutmuyorum. Tavsiye de etmiyorum, doğru. Baktığımızda herkesin elinde artık telefon var.
0: Herkesin elinde telefondan ziyade ben özellikle yemelerin, içmelerin paylaşımından ya normal derecede rahatsızım.
1: Bence onu ben katılmıyorum.
0: Hayır, ben kesinlikle kabul etmiyorum. Yediğini içtiğini paylaşman çünkü birazcık bana göre, tabii ki saygı duyarım herkesin düşünceye, bana göre birazcık bir görgüsüzlük oluyor. Ama nedir, güzel bir manzaradasınız. Güzel bir ambiyantdasınız, orada olabilir. Hani gerçekten bir deniz manzarası olur, doğa manzarası olur. Ama yemek masasının paylaşılması, hani nedir, oradaki dostlukların ölümsüzleştirilmesiyle alakalı kabul ederim. Ama yemekleri...
1: Başka türlü nasıl? Şimdi ben buna neden katılmıyorum değerli dinleyicilerimiz? Tamam, tatili paylaşıyor, 5 yıldızlı oteli paylaşıyor, orada parası var, yemek sofrasını paylaşınca karşıdaki yemiyor diye düşünülüyor. Ama Instagram'da o kadar çok yemek paylaşılıyor ki ve sizden görmese başka yerden zaten görüyor bunu. Mutfaklar zaten herkes ayrı ayrı yemek pişiriyor, yemek tarifleri veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. O kadar lezzetli yemekler oluyor ki sofrada. Zaten bu bir çay bile olsa, bir kahve bile olsa, bu dostluğun birleştiği ya da sizin keyif aldığınız bir ortamı paylaşmak yerine geçiyor. Ben bunu yadırgamıyorum. Çünkü o zaman insanlar Instagram'da hiç gezmemesi gerekiyor. Hiçbir şey görmemesi gerekiyor ki çok şeyler görüyor. Bu Dilan Polat gibi altınları üzerine takarak kilo kilo, işte farklı farklı görgüsüzler görgüsüzlük sergileyerek. Bunun gibi şeyler tabii ki hoş şeyler değil. Ama yaşadığın ortamları da sadece burada güzel olmayan taraf, bir arada olduğunuzda arkadaşlarınızla, dostlarınızla telefonu bir kenara bırakıp o anın tadını çıkarmaya bakın. Ha, bunu bir ay sonra da paylaşsanız hiç önemli değil. Veyahut da işte ne bileyim, şimdi kalkıp iki ay geçti üzerinden diye bunu yapmadınız değil, ya da o anın güzel ortamını göstermedim değil değerli dinleyicilerimiz. En güzeli sizin o ortamları paylaşsanız da, üzerinden zaman geçse de hiç fark etmez değerli dinleyicilerimiz. Evet, dediğim gibi görüşler farklı olabilir ama ben kesinlikle bunu yadırgamıyorum normal şartlarda olduğu sürece. Çünkü tatilin yaptığı işlerin sosyal medyada paylaşabiliyorsa, o anda keyif aldığı bir yemek masasını da bence paylaşabilir. Çünkü insanlar sadece sizden görmüyor ortamı, başka yerlerden de görüp izliyor. Evet, bu arada yine güzel yayınlar dileyen bizlere, Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İknur Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Songül Hanım da güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Kenan Tunen bize güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Ve Tufan Kaygısız da güzel yayınlar demiş. Ona da çok teşekkür ediyoruz.
0: Aynı zamanda tabii ki Tülay Hanım mesaj atmış diğer telefona. Neredeydiniz diyor. İki buçuk aydır neredeydiniz?
1: Hemen sen anlat istersen.
0: Evet, biz iki buçuk aylık süreçte...
1: Festivaldeydik.
0: İki buçuk aylık süreçte sağ olsun değerli Ali Aytaç burada radyoda yayınlara
1: evet,
0: devam etti.
1: Ediyoruz.
0: Kendisine tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler tabii ki Hamburg Türk Sanat Müziği Korosu olarak festivale gittik. Van'da Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'ne katıldık ve orada gerçekten şahane bir konser verdik. Yaklaşık 3000 kişinin izlediği bir konser oldu. Açık alanda hemen Van Gölü'nün kenarındaydı. Gerçekten çok çok kaliteli oldu. Tabii daha sonrasında tekrar yine İstanbul'un bütün güzelliklerini gezmeye çalıştık. Sonrasında uzun süre Avşa Adası'nda kaldık. Ve sonrasında tabii ki Bodrum ve çevresi, aynı zamanda orada günü birlikte olsa Kos Adası'na da geçtik. Yunanistan'a ait Kos Adası'na da geçtik. Güzeldi, keyifliydi. Tabii ki Hamburg'u özlemedik değil. Hamburg'u, radyoyu, değerli radyo dinleyicilerimizi hepinizi özledik. Ve geldik, buradayız.
1: Evet, Fecri Albay Lübeck'ten bizden bir istekte bulunmuştu. Sevgili, kıymetli, değerli eşi için, Gülden Albay için Fecri Bey'den gitsin diyoruz. Selami Şahin, Burcu Güneş, ben bir tek kadın sevdim, o da sensin. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz.
0: Evet, bizler pazar günü saat 9'da 11 arasında burada mikrofonlarımızın başında olacağız. Tabii ki siz değerli Radyo Metropol dinleyenlerini de radyolarınızın başına bekliyoruz. Tabii pazar günü iş günü olmadığı için büyük bir ihtimalle kiminiz yatağınızda, kiminiz kahvaltı masasında bizleri dinliyor olacaksınız. Lütfen isteklerinizi bizlere yazın. Sevdiklerinize güzel güzel şarkılar göndermek istiyorsanız muhakkak bizlere yazın. Bizler, eğer ki radyomuzu aramak isterseniz 43 25 0 46, ya da WhatsApp'tan 0177 837 47 74, 0177 837 47 74 numarasından da bizlere yazabilirsiniz. Evet, Elif Hanım'ın da dediği gibi bugün de ufak ufak bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, her güzel şarkının bir son notası, her güzel sohbetin bir vedası vardır. Bizim de bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Ama unutmayın, frekanslar susar, güzel duygular susmaz. Bir sonraki programımızda, bir başka şarkıda yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, umutla kalın, müzikle kalın, hoşça kalın. Ama Radyo Metropol'de kalın. Pazar günü saat 9 ile 11 arası sizlerle birlikteyiz.

Kapalı Radyo Kültürler Arası Yayın FM 93.0 Metropol Radio Interkulturelle Sendung FM 93.0